sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Tek reklam. Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

ama ne çare. Sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Keçiören 15 Temmuz Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de onay sürecinin 2024 yılında tamamlandı.

0: Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını duyurdu. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren yayınlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik soruşturmada 31 kişi tutuklandı. 42 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemileri açık olduğunu bildirdi. Trump bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden ev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunar.

0: yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Abal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve

0: Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kurumlar arası futbol turnuvası finalinde protesto. Bayburt'ta 1 Haziran'da başlayan 2026 yılı kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasında yaşanan protesto nedeniyle tamamlanamadı. Bayburt Üniversitesi ile Aras EDH PTT takımları arasında oynanması planlanan final karşılaşmasında iki takım da santranın ardından ortak kararla sahayı terk etti. Edinilen bilgilere göre protestonun gerekçesi olarak turnuva süresince yaşandığı belirtilen organizasyon eksiklikleri gösterildi. Bayburt'tan Çanakkale'ye tarih ve milli bilinç yolculuğu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, Bayburtlu gençler tarih bilincini güçlendirmek ve milli manevi değerleri yerinde tanımak amacıyla Çanakkale'ye uğurlandı. Bayburt Gençlik Merkezi önünden hareket eden gençler, program süresince Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlar ile şehitlikleri ziyaret edecek. Gezi boyunca katılımcılara, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Cephesi hakkında rehberler tarafından bilgi verilecek. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 81 ilde ortak operasyon. İçişleri ve Adalet Bakanlığı, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik koordineli bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

0: duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen ortak açıklamada, terör örgütünün güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik 81 ilde eş zamanlı yasal süreç işletildiği belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 968 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor. Bayburt'ta 15 Temmuz hazırlıkları masaya yatırıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma programlarına yönelik hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 15 Temmuz anma programlarının günün anlam ve önemine uygun şekilde planlanması, etkinliklerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve ilgili kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temeyinde haftayı ortalıyoruz. Aynı zamanda Temmuz ayını da ortalıyoruz. Günün adı Çarşamba. Tarihler 15 Temmuz'u göstermekte. Harika bir Çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Balamir Yıldız, Instagram adresim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Başladık. Hoş geldiniz.

Efendim, harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Şimdi bugüne kadar sadece diyet listelerinde sıradan bir lif kaynağı olarak gördüğümüz chia tohumu hakkında ezber bozan bir bilimsel araştırma yayımlanmış. Bilim insanları bu küçük tohumların beyindeki tokluk genlerini doğrudan harekete geçirdiğini ve popüler zayıflama ilaçlarıyla benzer bir mekanizmayla iştahı frenlediğini kanıtlamış. Peki maksimum fayda için chia tohumunu nasıl tüketmemiz gerekiyor, ona bakalım. Geçtiğimiz Ocak ayında Nutrition dergisinde yayınlanmış bu arada bu bilimsel araştırma. Brezilya'daki Victoria Federal Üniversitesi araştırmacıları chia tohumunun vücudumuz ve zihnimiz üzerindeki etkilerini masaya yatırmış. Dediğim gibi beyindeki tokluk sinyalini harekete geçiriyormuş. Bu tokluk genleri devreye girince de doğal olarak yemek yeme ihtiyacımız kesiliyor. Leptin direncini de kırıyormuş bu arada. Yani sürekli yüksek yağlı ve sağlıksız beslenmek beynin doyma sinyali olan leptin hormonuna karşı körleşmesine neden oluyormuş. Chia takviyesi beyindeki bu reseptörlerin pasını silerek yeniden çalışmasını sağlıyor. Tabii bu arada araştırmada deneklerin iştahının azaldığı ve beyin sağlığının düzeldiği görülse de doğrudan bir kilo kaybı saptanmıyor. Uzmanlar bunun nedenini de deney sırasında uygulanan temel diyetin zaten aşırı yüksek kalorili olmasına bağlamışlar. Efendim, bir bardak suya bir yemek kaşığı chia tohumu ve birkaç damla limon ekliyorsunuz. 15 dakika bekletip tohumlar jelleştiğinde tüketiyorsunuz. Öğünlerden önce içildiğinde iştah reseptörlerini de erkenden sakinleştiriyorsunuz. Yalnız tabii bunu yine bir uzman hekim kontrolünde içmekte ya da tüketmekte fayda var. Zira alerjiniz olabilir. Aa, şöyle bir şey duyduk da bu oldu değil. Uzman bir hekime başvurarak mutlaka tüketebilirsiniz. Azı karar çoğu zarar diyoruz. Efendim, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Astroloji diyelim, hemen hemen her programda yer veriyoruz. Aylardır süren belirsizlik ve yorgunluk geride kalıyormuş efendim. 2026 yılının geri kalanında gökyüzündeki büyük gezegen hareketleri özellikle 4 burç için tüm kapıları sonuna kadar aralıyormuş. Maddi rahatlamadan kadersel ilişki dönüşümlerine kadar hayatın her alanında rüzgarı arkasına alacak o şanslı burçlar hangi burçlar dersiniz? Evet, 2026 yılının geri kalanı bugün itibariyle yani gökyüzünde büyük taşların yerine oturacağı ve özellikle 4 burç için rüzgarın tamamen arkadan eseceği bir döneme girdik arkadaşlar. İlk sırada sevgili boğalar var. Maddi rahatlama ve temel atma zamanı sizler için. Evet, son yıllarda hayatınız adeta bir test sürüşü gibiydi değil mi? Nerede bir belirsizlik varsa gelip sizi buldu, ancak 2026'nın bu ikinci yarısında finansal ve kalıcı adımlar atma sırası sizdeymiş. Hayırlı olsun diyelim. Bu dönemde gökyüzü size korkma, somut adımlar at diyor. İkinci sıradaysa sevgili akrepler var. Krizlerden doğan güç ve ilişkilerde dönüşüm yaşayacakmışsınız. Yorucu, duygusal yüklerden, sırtınızda taşımaktan bıktığınız sorumluluklardan artık sıyrılıyorsunuz. 2026'nın kalanı sizin için adeta bir küllerinden doğma hikayesi. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer alanında kadersel netleşmeler yaşayacakmışsınız. Sonbahara doğru netleşecek yeni iş fırsatları da kapıda. Evet, diğer burçlara devam edeceğiz. Birazdan önce müzik, sonra buradayız.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. 2026 yılının en şanslı burçlarından bahsediyordum. Boğa ve Akrep dedim. Üçüncü burcumuzsa efendim sevgili aslanlar, yılın en şanslısı kim derseniz aynaya bakabilirsiniz. Aslanlar, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter'in burcunuza gelişiyle birlikte üzerinizdeki o ağır atıl enerji tamamen dağılıyor. Özgüveniniz tavan yaparken yaratıcı projeleriniz, iş girişimleriniz ve aşk hayatınız gözle görülür bir ivme kazanıyor. Son olarak en şanslı burç sevgili oğlaklar, 2026 yılının şu gününden itibaren artık kader sizler için de değişiyor. Özellikle ikili ilişkilerde ve kariyer alanında çok ciddi sıçramalar yaşıyorsunuz. Bir dönemin kapandığı, yeni bir dönemin açıldığı bir döneme giriyorsunuz. İkili ilişkiler bazında özellikle kariyer alanındaysa hayat size gülüyor. Para, para, para diyor. Evet, birlikteliğimiz devam edecek. Ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Tarihler 15 Temmuz, güzel bir çarşamba günündeyiz. Şimdi bir yerde çay içeceksiniz, bardağınızda lekeler var. Bardağınızdaki rengin ne kadarından eminsiniz? Gün boyu severek tükettiğiniz çayların görsel cazibesini arttırmak için ne yazık ki yapay renklendiriciler kullanılıyormuş arkadaşlar. Evde sadece bir bardak soğuk suyla çayın orijinalliğini saniyeler içinde bu arada ortaya çıkaran pratik bir test var. Boyalı çayı ele veren gizli ipuçları. Yani mekanda yapabilir misiniz bilmiyorum ama evde en azından bunu deneyebilirsiniz. Şimdi sabah uyanır uyanmaz demlenen, akşam sohbetlerini taçlandıran ve kültürümüzün en samimi simgesi olan çay, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Doğru yapraklardan elde edilen kaliteli bir çay, damakta unutulmaz bir tat bırakırken ne yazık ki piyasadaki bazı dökme veya paketli ürünlerde durum pek de iç açıcı değil. Şimdi evdeki en pratik yöntem soğuk su testi. Çay yapraklarının üzerinde harici bir boya maddesi olup olmadığını anlamanın en keskin ve hızlı yolu soğuk su testi. Şeffaf bir bardağa oda sıcaklığında ya da soğuk suyla doldurun ve suyun yüzeyine bir tatlı kaşığı kuru çay bırakın efendim. Eğer çay yaprakları tamamen doğalsa soğuk suyun içinde rengini hemen bırakmaz. Suyun renginin değişmesi oldukça uzun bir zaman alır. Çünkü doğal çay liflerinin o güzel rengini salabilmesi için mutlaka sıcaklığa ve zamana ihtiyacı vardır. Aksine çay taneleri suya değer değmez saniyeler içinde dibe doğru sarı veya kırmızı şeritler halinde renk kusmaya başlıyorsa o çayda kesinlikle yapay renklendirici kullanılmıştır. Dikkat alın size soğuk su testi. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın. İşmez.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Yapmadık demeyince birlikteliğimiz devam ediyor. Her gün fark etmeden yapıyoruz. Paramız avcumuzdan uçup gidiyor aslında. Finans uzmanları uyarıyor. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde birçoğumuzun bunda ne var canım altı üstü birkaç lira diyerek önemsemediği son derece masum ve zararsız görünen bazı küçük alışkanlıklar uzun vadede bütçemizde devasa işte gedikler açabiliyor. Finans uzmanları da uyarıyorlar efendim. Bu iş sizi fakirleşmeye sürükler. Evet, gün içinde dışarıdan alınan her bir bardak kahve, market kasasında duran ve sepete fazladan atılan küçük atıştırmalıklar, sadece birkaç kez izlenip unutulan dijital platform üyelikleri veya nasılsa ucuz diyerek satın alınan ufak tefek ıvır zıvırlar ilk başta bütçeye zarar vermiyor gibi görünebilir, ancak her gün tekrarlanan bu masum harcamalar haftalık, aylık ve yıllık vadede hesaplandığında aslında geleceğe yönelik yapılabilecek büyük yatırımların veya acil durum fonlarının eriyip gitmesine neden olabiliyor. Uzmanlar bu harcama türünün bireyler üzerinde yarattığı yanılsamayı zararsız bir alışkanlık maskesi takmış finansal bir sızıntı olarak tanımlıyor. Harcamalarımıza dikkat edelim efendim. Gizliden fakirleşmeyelim. Evet, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. Karşıyaka mezarlığındaki 15 Temmuz şehitliğinde düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendir ve Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD askeri altyapılarını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.
2: Spor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hadi bakalım ilişkilere bakalım. Takıntılı aşktan nasıl kurtulacağız? Evet, aklında hep o var. Onsuz hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorsun. Zamanını hep sevgilinle geçirmek istiyorsun. Ne yapsam da onu mutlu etsem sorusu her zaman aklında. Aileni, arkadaşlarını boşlamış durumdasın. Şimdi bir nefes al ve düşün. Bu durum seni mutlu ediyor mu? Ediyorsa sorun yok, ama bu durum sende kaygı uyandırıyorsa takıntılı bir aşık olabilirsin canım dinleyen. Nasıl anlayacaksın bunu? Sürekli zihnin aynı kişiyle meşgulse, en ufak bir kaygında sevgilini arıyorsan, söyledikleri seni rahatlatıyor ama endişelerini azaltmıyorsa, her an onunla konuşmak istiyor, yaptığın işlere kendini veremiyorsan, aradaki mesafeye katlanamıyorsan, ilişkilerindeki en ufak bir sorun yüreğini ağzına getiriyorsa, ilişkinde güven duymakla ilgili sıkıntıların yoğunsa ve ilişkiyi devam ettirmek için sürekli neler yapacağını kuruyorsan, takıntılı aşıksın. Takıntılıdan kurtulmanın yolları ne peki? Birazdan bakacağız, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlişkilere bakıyorduk. Eğer takıntılı bir aşıksanız dedik ki bunun anlamının maddelerinden bahsetmiştim az önce. Nasıl kurtulacağız? Öncelikle sorunun varlığını kabul etmek şart canım dinleyen. Sorun olmadığını düşündüğünde çözüm arayışında da bulunamıyorsun. Bu davranışların yaşamını zorlaştırdığının da farkına varmalısın. Böyle yaşamak seni mutlu etmiyor, unutma. Davranışlarının sevgilini nasıl rahatsız ettiğini bir kere bir anlayacaksınız. İlişkinin kötüye gitmesinin en büyük sebebi, evet, bu takıntılı hallerin olabilir. Bunu unutmuyorsun. Duygularının farkına varman gerekiyor. Kaygılarının seni mutsuz ettiğini, doğal olarak kalitesiz bir ilişkiye sahip olduğunu anlayacaksın. Beni anlamıyor, benimle ilgilenmiyor, benim kadar sevmiyor demek yerine problemin büyük kısmının sende olduğunu kabulleneceksin. Evet, ilişkinin sorumluluğunu tek başına üzerine almak zaten yanlış. Sorumluluğu bölüşeceksin. Problem sadece çünkü size özgü değil, başka çiftlerin de aynı şeyleri yaşayabileceğini aklınızdan çıkartmayın. Evet, ilişkin senin hayatın değil takıntılı arkadaşım. Üstelik sadece ilişkine odaklanırsan kendini de aşkını da besleyemezsin. Arkadaşlarınla irtibatını kesme. Sevgilin olmadan da onlarla vakit geçir. Bu çok önemli ve tabii ki yaşamını besleyecek başka faaliyetleri de ihmal etme. Duyduk duymadık demeyin. Peki kurtulmazsan ya da kurtulmak istemezsen ne olur? Ona da birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: Saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlişkilere bakıyorduk. Takıntılı bir sevgili misiniz? Bundan bahsetmiştim. İlişkinizi nasıl düzene koyarsınız eğer takıntılıysanız demiştim. Şimdi de kurtulmak istemezseniz eğer bu halden ne olur? Ona bakacağız. Bir kere özgüveniniz ve kendinize duyduğunuz saygınız azalacak. Giderek daha öfkeli, aşırı tepkiler veren ya da hiçbir şeye tepki vermeyen bir insan haline bürüneceksiniz. Depresyon başta olmak üzere birçok psikolojik sorun yaşamaya başlayacaksınız. Geleceğe karşı karamsar ve umutsuz olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz bitecek. Derin bir yalnızlık içinde olacaksınız. İş ya da okul hayatında başarısız olacaksınız. Sürekli bir acı çekme hali içinde olacaksınız ve büyük kararsızlıklar yaşayacaksınız. Hafızanız ve beyin fonksiyonlarınız gerilemeye başlayacak. Evet, takıntılı ilişki size kendinizi değersiz, anlamsız, önemsiz, sevilmiyor hissettirecek. Temel duygusal ihtiyaçlarınız doyurulmayacak ve duygusal açlığın bir diğer yanlış seçiminin altyapısını hazırlayacak. Dikkat! Uzaklaşın ya da bitirin. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, insanlar kendilerini sağlıklı zannediyor. Bu cümle Profesör Doktor Mete Düren'e ait. Türkiye'de tiroid, guatr denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Profesör Düren. Endokrin cerrahisinde uzman bir hekim. Hocamız haklı, çoğumuz sağlıklı olmayı hasta olmamakla karıştırıyoruz. Oysa arada büyük bir fark var. Bir düşünün, kaç kişi düzenli sağlık kontrolünden geçiyor ya da kaçımız hiçbir şikayetim yok ama bir kontrol yaptırayım diyoruz. Çoğumuzun doktora gitme sebebi aynı. Bir yerimiz ağrıyacak, şikayetimiz olacak, canımızı sıkacak bir belirti ortaya çıkacak. Yani sağlığımızı korumak için değil, bozulan sağlığımızı düzeltmek için harekete geçiyoruz. Mete Düren hocamız haklı, özellikle altını çiziyor bu noktanın. Check-up yaptırmak, hastalık aramak değil. Hedef, olası bir hastalığı erkenden yakalayabilmek, hatta mümkünse hiç ortaya çıkmadan önlem alabilmek. Ne var ki insan psikolojisi biraz farklı çalışıyor. Bilmediğimiz şeyi yok saymayı tercih ediyoruz değil mi? Hepimiz böyleyiz. Doktora gitmezsem bir şey çıkmaz. Sanki hastalık ancak teşhis konulduğu gün başlıyormuş gibi. Oysa çoğu hastalık sessiz başlıyor. Biz sadece geç fark ediyoruz. Check-up hayatımızda oldukça önemli bir dönüm noktası. Yani doktora gitmek için, sağlığımızı kontrol ettirmek için sadece herhangi bir belirti vermeye gerek yok. Efendim, gidelim ve düzenli taramalarımızı yaptıralım. Kadın ya da erkek. Hatta çocuklarda bile. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken yaz mevsiminin en güzel yanı mutfağın dört duvar arasından çıkıp gökyüzünün altına taşınması değil mi? Çünkü yaz sofraları sadece yemek yenilen yerler değildir. Anıların kurulduğu, dostlukların pekiştiği, kahkahaların tabak seslerine karıştığı yaşam alanları. Bu mevsimde mutfağın en büyük lüksü gösteriş değil doğallık değil mi? Dalından yeni kopmuş bir domates, kokusuyla çocukluğunuzu hatırlatan bir fesleğen, sabah denizden çıkan bir balık ya da iyi pişirilmiş sade bir makarna. Bazen en büyük lezzet efendim en az müdahaleyle hazırlanan. Şimdi şunu söyleyeyim ben. İyi yemek pahalı malzemeyle değil, doğru ürün, doğru teknik ve emeğe duyulan saygıyla yapılır. Yaz ayları da bunun en güzel kanıtı aslında. Bir diğer önemli konuysa paylaşmak. Evet, günümüzde aynı masada oturup birbirine bakmadan telefon ekranına dalan insanlar görüyoruz maalesef. Oysa sofranın gerçek görevi insanları birbirine yaklaştırmak değil mi? Bir yemeğin en gizli malzemesi sevgi deriz ama... Ben buna bir şey daha ekliyorum. Sohbet, evet, iyi bir sohbet en kusursuz tarifi bile daha lezzetli hale getirebilir. Evet, çok küçük bir önerim var size. Sofranızı kalabalık tutun canım dinleyen. Bir tabak zeytinyağlı mevsim salatası, iyi pişirilmiş bir balık ya da sevdiğiniz bir makarna hazırlayın. Tariften çok birlikte geçirilen zamana odaklanın. Lezzetin gerçek tarifi birlikte geçirilen zaman çünkü. Yaz da bunun en güzel mevsimi değil mi? Efendim birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Duyduk duymadık demeyin sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Buray, sözle müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Nuşadova ait olan yeni şarkısı Tam Benim Tipimi müzikseverlerle buluşturdu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika müzikleri yeni şarkısını Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve Roma'da kliplendiren Buray'a klipte Ukraynalı model Nelly eşlik ediyor. Şarkı bu hafta listemize giriş yapan şarkılardan 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. Geldik 19 numaraya. Zinet Salih müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Tarzı, tavrı ve hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni teklisi. Yeniden de müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan, düzenlemesi ise Gökberk Çırakoğlu tarafından yapılan Yeniden, yazın dikkat çeken pop şarkıları arasında yerini almaya hazır diyebiliriz.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Rayman'den Sen Var Ya dinledik. 17 numarada ise Deryalı Şımarık vardı. Evet, Deryalı kariyerinin 10. sanat yılına özel hazırladığı Şımarık isimli yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sözlerinde Deryalı ve Yasemin Özşengül imzası bulunurken hareketli müziği Asil Gök'e ait. 16 numaradayız. Unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğinin efsane ismi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sunuyor.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 14 numaradaysa Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli Vardı. 13 numaradayız. Blok 3'ün Kayıp Persona albümünde yer alan Kayıp Kalp sanatçının kendine has tarzıyla söylediği melankolik bir sokak rap şarkısı. Bitti benim sabrım, kaçasın olsa kovalardım sözleriyle başlayan şarkı, ayrılık sonrası duygusal karmaşayı ve ilişkiye dair pişmanlıkları anlatan bir şarkı. 13 numarada.

0: Bozkurthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kurumlar arası futbol turnuvası finalinde protesto. Bayburt'ta 1 Haziran'da başlayan 2026 yılı kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasında yaşanan protesto nedeniyle tamamlanamadı. Bayburt Üniversitesi ile Aras EDH PTT takımları arasında oynanması planlanan final karşılaşmasında iki takım da santranın ardından ortak kararla sahayı terk etti. Edinilen bilgilere göre protestonun gerekçesi olarak turnuva süresince yaşandığı belirtilen organizasyon eksiklikleri gösterildi. Bayburt'tan Çanakkale'ye tarih ve milli bilinç yolculuğu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında Bayburtlu gençler tarih bilincini güçlendirmek ve milli manevi değerleri yerinde tanımak amacıyla Çanakkale'ye uğurlandı. Bayburt Gençlik Merkezi önünden hareket eden gençler, program süresince Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlar ile şehitlikleri ziyaret edecek. Gezi boyunca katılımcılara, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Cephesi hakkında rehberler tarafından bilgi verilecek. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 81 ilde ortak operasyon. İçişleri ve Adalet Bakanlığı, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik koordineli bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen ortak açıklamada, terör örgütünün güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik 81 ilde eş zamanlı yasal süreç işletildiği belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 968 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor. Bayburt'ta 15 Temmuz hazırlıkları masaya yatırıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma programlarına yönelik hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 15 Temmuz anma programlarının günün anlam ve önemine uygun şekilde planlanması, etkinliklerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve ilgili kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Afra'dan Adı İntikam'da dinledik. Bir Mustafa Sandal klasiği olan şarkı Afra'nın yorumuyla bambaşka bir ruh kazanarak yeni nesil dinleyiciye de ulaşmayı başarmış. 11 numaradaysa Mabel Matiz Umrum Dışı dinledik. Söz ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait olan, özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound'unu bir araya getiren Umrum Dışı, sanatçının son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dans pop estetiğiyle buluşturuyor diyebiliriz. Geldik 10 numaraya. Yonca Lodi, müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesiyle dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Kariyeri boyunca sayısız hit şarkı imza atan başarılı sanatçı, projenin ilk düetinde uzun yıllardır birçok başarılı çalışmasında birlikte yer aldı Murat Güneş'le buluştu. İkilinin seslendirdiği İncir Ağacı, retropop dokusunu psikodelik ve arabesk esintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz ve müziği Murat Güneş imzası taşıyan şarkı, sıcak analog tınıları, dramatik melodik yapısı ve modern sound'u ile şimdiden müzik sektörünün en çok konuşulan işleri arasına girmeyi başardı. 10 numara.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

20 devam ediyor. 9 numarada Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. 8 numarada ise Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri vardı. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından yapıldı. Duygusal yoğunluğu ve modern sound'u bir araya getiren Yangın Yeri, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokaliyle etkileyici bir hikaye sunuyor. Evet, 7 numaradayız. Sıla Hayran, haftanın 7 numarası.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt Sürücü Kursu. Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara. 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Tantaşçı'dan Gidişat dinledik. Şarkı listemizde 3 basamak geriliyor. 5 numaradaysa Hande Yener ve Madrigal işbirliğiyle bu yazın en çok çalınan şarkılarından biri Ego vardı. Geldik 4 numaraya. Bir ayrılığın anlatıldığı Derya Oğlu Hani şarkısı. Ayrılık sürecinde olan bir kadının gün geçtikçe yaşadığı değişimi klibinde de canlandırarak dinleyicilerinin kalbinde yer edinmeyi başardı. Şarkı bu hafta

0: 5 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta başarılı bir yükseliş yakalayan Sammy Cenk Üzülmedim Ki dinledik. 2 numarada ise yine en çok çaldıklarımız arasına giren Edis Yalancı Şahidim vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin ismi bu haftada değişmiyor. Hande Ünsal Halim zirvenin sahibi. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: konuştu. Erdoğan üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olduğunu belirterek, buna rağmen devlete ve devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, son yapılan operasyonlar ve gözaltına alınanlar arasında pilotların da olmasının çok önemli olduğunu belirterek etkin bir irade gerekiyordu. Adalet Bakanı'nın dosyayı Ankara'ya almasıyla bu etkin irade soruşturmaya yansımış durumda. Burada eylemin suikast olma ihtimalinin kuvvetlenen suç şüpheleri ortaya çıkmasıyla birlikte bu operasyon başlatıldı dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin masaya oturmaması halinde İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacak şekilde saldırıları genişleteceklerini açıkladı.
1: Spor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz." dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla Radyo'da Ben Eylem. Bugün de sizlerle birlikteyim. 90'lar dedim ama bugün playlistimizde 70'ler ve 80'lere ait çok keyifli şarkılar da var. Mesela açılış şarkımız 1970'li yıllara ait Özdemir Erdoğan'ın müziğiyle doğanın uyandığı yıllar. Türkiye'nin de ilk yerli otomobili, Anadolu'nun yolları arşınladığı, mahalle kültürünün en saf olduğu dönemler. Baharda kuşlar gibi son sonrasında biraz daha yakın bir geçmişe gidiyoruz ve sözü Ferhat Göçer'e bırakıyoruz. Sana söz verdim.

turu al gönlümü diyar diyar sürükle. Şarkıcının kadife sesiyle fırtınaları estirdiği yıllar. Gazino kültürünün zirvede olduğu, TRT'nin tek kanal olduğu o siyah beyaz gecelerde kalmaya devam ediyoruz. 1983 yılından bir şarkı var. Ajda Pekkan'dan ilk olarak dinlemiştik. Türkiye'nin renkli televizyona tam geçiş yaptığı dönem desek yeri. Ancak bu sefer Bülent Nargaz yorumluyor şarkıyı.

eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

yıllardayız. Piyanist, şantör akımının kralı Ferdi Özbeğen, Taksim Belediye Gazinosu'nun hınca hınç doğduğu, taverna müziğinin her evde yankılandığı yıllardan Baharı Bekleyen Kumrular gibi şarkısını dinledik. Sezen Aksu'yla Minik Serçe ile devam ediyoruz. Her dönemi hitap etse de bizi 90'ların o samimi şarkı sözü yazarlığına götürüyor şarkıcı. Ne yapayım şimdi ben?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

Taşcan, listenin daha yakın tarihli aşkın ve ayrılığın modern ozanlarından bir tanesi. Bahardan Kalmayı dinlettik sizlere. Asya ile devam ediyoruz. 94 kuşağına geçiyoruz. Boş ver.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Müjdan'ın Superstar lakabını perçinlediği, Türkiye'nin dışı açılma sancıları çektiği ama müzikle teselli bulduğu yıllardan Sana Doğru'yu çaldık sizlere. 1974 yılındayız. Barış Manço, Yeni Bir Gün Doğdu, Merhaba diyor.

Alternatif müziğin yükselişi ama yeni nesil retro da diyebiliriz aslında. Son Feci Bisiklet, pazar ve ertesi bugün retronun da kapanış şarkısı. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Veganlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beylan çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le...

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Dede Korkut Müzesi'nde 15 Temmuz enstalasyonu açıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan özel enstalasyon çalışması Dede Korkut Şehir Müzesi açık alanında sergileniyor. Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından hayata geçirilen proje, 15 Temmuz gecesi sergilenen mücadeleyi sanat yoluyla kamusal alana taşıyor. Sergi, 15-30 Temmuz tarihleri arasında günün her saati ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Gökçedere Belediyesi ve DOKAP'tan üreticiye destek. Gökçedere Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığıyla yürütülen Modern Hayvancılığa İlk Adım Projesi kapsamında üreticilere %100 hibeli hayvancılık ekipmanları teslim edildi. Proje dahilinde destek alacak kişileri belirlemek amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahiplerine malzemelerin dağıtımı sağlandı. Yerel üretimin teknik altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmayla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda yapılması hedefleniyor. Bayburt'ta Haziran ayında 54 trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlıkları, Bayburt genelinde Haziran ayına ilişkin trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi kayıtlara göre bir aylık süreçte il sınırları içerisinde toplam 54 trafik kazası gerçekleşti. Kazaların büyük bir bölümünde yaralanmalar meydana gelirken, sevindirici şekilde herhangi bir can kaybı kayıtlara geçmedi. Bayburt'ta seralara domates güvesine karşı feromon tuzağı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler kentteki örtü

0: Pop 25
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

UniFM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz UniFM.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları

Tek reklam. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: azattır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanını deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk. Ya üzerime toprak gibi ıslak.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kulaktan kalbe, Uni FM. Sahne. Oh.

0: olsaydı. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı 0850 360 18 64. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

gelecek. Çünkü okuduğumda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

0: Artık son bir dalga beklerim. Alıp beni de götürsün diye.
1: Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa nedir bilmez misin?

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı. 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.